Mevsimler çileme çare bulmuyor. Mevsimler halimi sormuyor Ayşen. Sakiler derdime derman olmuyor. Şarkılar yaramı sarmıyor Ayşen. İlkbahar yaz derken hazanım soldu. Murada ermeden miadım doldu. Kalp gözüm ellere bakar kör oldu. Senden başkasını görmüyor Ayşen. Hasretin

yahut coplanırken, taslardım avluda, hep volta atarken, cigara içerken, yahut coplanırken, kimseyle konuşmaz, dal gibi titrerdi,

duydum ki Yozgat'ta sürgünde. Beni test saldılar, o kaldı içeride. Çok sonra duydum ki Yozgat'ta sürgünde. Ne yapsan etse üstüne gitmişler.

Çatlamış sakalı, çatlamış sazıyla, gazetede çıktı üç satır yazıyla. Uzamış sakalı, çatlamış sazıyla.

0: Radyo 2000 dinliyor.
1: Asırlardır yalnızım, pişmanım alın yazım. Bir öfkeye mahkum ettik her şeyi, bir yemin ettim ki dönemem. Hüzün tünellerinde, soldum kederlerinde. Cehennemde yansın bu dilim, bir yemin ettim ki dönemem. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kurşunlar. Kıyametler kopuyor zavallı yüreğimde. Tükendim, tükendim, tükendim artık. Hiç mi özlemedin, hiç mi hakkım yok? Bir ara, bir sor Allah aşkına. Seni versinler ellere, beni vursunlar. Sana sevdanın yolları, bana kuş.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Ya geldik gidiyoruz, bir dikili ağacımız yok. Bir şeyler yapmamız lazım. Para kazandık, biriktiremedik. Şimdi beni çok iyi dinlemenizi rica ediyorum. Ben sizlere gelecek garantisi sunsam. Bugün siz kazansanız, yarın çocuklarınız kazansa güzel olmaz mı? O zaman nereye? Çorlu Ergen'e, İğneler'e götürüyorum sizleri. Abi ben size anons etmeden önce buraları duydunuz mu desem belki derim ki ya bilirler ya da bilmezler. Ama ben buraları anons ettikten sonra çevremde bizim de burada yerimiz var. Bizim de akrabaların, işte aileden birilerinin yeri var diyenleri çok duydum. Bakın ciddi anlamda yatırım için fırsat bölgesi Ergene İğneler Mahallesi'nde, İstanbul'a yakın, Silivri hemen yanı başımız. Tam 400 metrekare, bakın 100, 200, 300, unutun bunları ya, tam 400 metrekare yer sahibi olacaksınız 199 bin lira peşinatla. 0-212-925-12-12-18 Ekim'e kadar bu fiyat, bu proje geçerli. Her pazar ücretsiz servisimizde. Önce gelin görün, misafirimiz olun, o toprağı ayağınız bir bassın, ondan sonra karar verin istiyoruz. Yerleri bizden alıyorsunuz, bizim kendi yerlerimiz. Radyo ekibinin misafiri olur musunuz? Hem yatırım yapın, hem gelin çayımızı kahvemizi için. Ben ücretsiz servislerimle sizi götürüp gezdiriyorum, kararı orada veriyorsunuz. Yani şu anda aradınız, yer ayırttınız, geldiniz, almak zorunda değilsiniz. Ama burayı görmenizi tavsiye ediyorum. 199 bin lira peşinatla burası sizin olacak. Geri kalanını da 20 ay boyunca vade farkı, kur farkı olmadan ödeyeceksiniz. 20 bin lira, 20 bin lira. Valla al fırsatı kaçırma. Al buralar, beklemez, bekletmeye de gelmez, yine söylüyorum. Mahalle hemen yanı başımız. Mahallenin başında. Hızlı trene bindiğin zaman durakla aramız çok yakın. Asfalt yol yanı başımızda. Dediğim gibi komşuların hazır. Bugün inanılmaz derecede bir yoğunluk var. Gidin tapu dairesine bir bakın.

0: şekilde söylüyorum. Bak, Halkalı'dan 1000 hızlı tren projesi bir ay içerisinde açılacak deniliyor. Halkalı'dan 1000 30-35 dakikada oradasın. Aracın olmasa bile uzak diye bir yer yok. Yani bugün İstanbul'daki herhangi bir metro hattına bin, bir duraktan son durağa kadar git, daha uzun mesafede gidiyorsun. Güvence istiyorsan Radyo 2000 güvencesiyle yerler bizim. Şimdi telefon numarasını veriyorum. Yerini ayırt, pazar günkü ücretsiz servisimizle gel. Vallahi ne alırsan o kalıyor, dediğim gibi. Borç sahibi olmadan da bir şey sahibi olamıyorsun. Ama ben seni kimseye minnet ettirmiyorum. Kredi çektirmiyorum, faiz uygulamıyorum. Gel gör, seç, beğen, al. Tam 400 metrekare. 0-212-925-12-12. Ya bir yerden başlamak lazım. Hep soruyoruz, eksik nerede, ne yapıyoruz da olmuyor diye. İnsanlar bir yerden başlıyorlar. Olur ya da olmaz. Bugün tarlanı ekiyorsun, gerekli bakımlarını yapıyorsun ve diyorsun ki ya Rabbi, ben elimden geleni yaptım, gerisi senle değil mi? Bakın, bugün dünyada imalatı olmayan şeydir toprak. Zarar ettirmez, akmaz, kokmaz, değer kaybı olmaz. Ben toprağa yatırım yaptım, zarar ettim diyeni bulamazsınız. O yüzden de böyle özel projeler nadiren çıkıyor. Hem metrekaresi yüksek, tam 400 metrekare. Hem de elden taksitle, senetle, bu arada 199 bin lira. Evet, 199 bin lira. Peşinatımı getirin. Tek başınıza olmasa iki kişi gelin, ortaklaşa alın. Bilgi alın, pazar günkü servisimizden yer ayırtın. Çünkü gün geçtikçe seçim şansınız da azalıyor. Önce gelenler en güzel yerleri kapıyorlar. Çoluk çocuk büyüyecek, onlara bir gelecek. Paranız yastık yorgan altında eriyecek, ona bir formül. Yani kısacası her türlü kazanç ve Radyo 2000 güvencesiyle. Şimdi 0-212-925-12-12 bir yerden başlayacağım de bugün. Evet, ben kararlıyım, bugün bir yerden başlayacağım de. 925-12-12.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Müsait değilsen de numaranı bırak. 925-12-12.

sadece para kazanmak ya da parayı biriktirmek yetiyor mu? Yetmiyor. Zengin olmak hayaliniz varsa. Ya da artık şu dönemde zengin olmayı geçtik. Kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmek. Bugün çalışıyoruz ama yarın emekli olduğumuzda hangi şartlarda yaşayacağız biliyor muyuz? Emekli maaşıyla geçinebilen var mı? Hele bir de kirada oturuyorsanız vay halinize. Peki ne yapacağız? Ne yapacağız? Yarınlarımız için bugünden yatırım yapacağız. Biriktirdiklerimizi ne kadar çabuk yatırıma çevirirsek, altınımız, dövizimiz, neyimiz varsa onu yatırıma çevirirsek kazanırız. İşte bu noktada bütün kardeşlerim, gerçekten benim için çok değerlisiniz. Radyo 2000'in güzel dinleyenleri. İşçisi, memuru, emeklisi, tekstilcisi, özellikle sizlere sesleniyorum. Bakın, tarih bu kampanyayı yazacak. 400 metrekare bir arazi. Silivri'nin yanı. Silivri bitiyor, Çorlu Ergene başlıyor. Çorlu Ergene'de 400 metrekare araziler, 199 bin peşin, ayda 20 bin lira sabit taksitle. Banka yok, kredi yok, faiz yok. Elden taksit, kapıda ödeme seçeneği. Üstelik 33 yıllık Radyo 2000 güvencesi. Ücretsiz servisimizle sizi kapınızdan alıyor, yerlerimizi gezdiriyor, çay, kahve, yemek ısmarlıyor, yine kapınıza kadar bırakıyoruz. Kaderinizi değiştirmeye, kazanmaya ne dersiniz? Bakın, almak zorunda değilsiniz ama görmelisiniz. 0212 925 1212 925 1212. Yatırım uzmanları diyor ki 2030-2035 yılları arasında arazi fiyatları daire fiyatlarıyla yarışacak. Bu tarihte hep tekerrür etmiştir. Zaman zaman araba fiyatları alıp başını gitmiştir.

0: bizi gezin. 0212 925 1212. Anneler, babalar, haydi cesaretinizi toplayın. Bugüne kadar defalarca aramak istediniz ama çekindiniz. 33 yıllık tecrübe diyoruz. Radyo 2000 güvencesi diyoruz. Dağ gibi Radyo 2000 ile bugüne kadar arazi aldılar, çok kazandılar. 50 bin liraya, 60 bin liraya arazi aldılar, bugün milyonluk arazi sahibi oldular. 35 bin liraya arazi aldılar, bugün 3 milyonluk, 5 milyonluk arazi sahibi oldular. Sıra sizde. Almak zorunda değilsiniz ama görmelisiniz. Ücretsiz servislerimizde yerinizi hemen şimdi ayırtın. 0212 925 1212 925 1212.
1: Kırıcı reklam.

0: Tanıtıcı reklam.
1: Ya geldik gidiyoruz, bir dikili ağacımız yok. Bir şeyler yapmamız lazım. Para kazandık, biriktiremedik. Şimdi beni çok iyi dinlemenizi rica ediyorum. Ben sizlere gelecek garantisi sunsam. Bugün siz kazansanız, yarın çocuklarınız kazansa güzel olmaz mı? O zaman nereye? Çorlu Ergen'e İğneler'e götürüyorum sizleri. Abi ben size anons etmeden önce buraları duydunuz mu desem belki derim ki ya bilirler ya da bilmezler. Ama ben buraları anons ettikten sonra çevremde bizim de burada yerimiz var. Bizim de akrabaların işte aileden birilerinin yeri var diyenleri çok duydum. Bakın ciddi anlamda yatırım için fırsat bölgesi Ergene İğneler Mahallesi'nde İstanbul'a yakın Silivri hemen yanı başımız. Tam 400 metrekare bakın 100, 200, 300 unutun bunları ya. Tam 400 metrekare yer sahibi olacaksınız 199 bin lira peşinatla. 0212 925 12 12 18 Ekim'e kadar bu fiyat, bu proje geçerli. Her pazar ücretsiz servisimizde. Önce gelin görün, misafirimiz olun, o toprağa ayağınız bir bassın, ondan sonra karar verin istiyoruz. Yerleri bizden alıyorsunuz, bizim kendi yerlerimiz. Radyo ekibinin misafiri olur musunuz? Hem yatırım yapın hem gelin çayımızı kahvemizi için. Ben ücretsiz servislerimle sizi götürüp gezdiriyorum, kararı orada veriyorsunuz. Yani şu anda aradınız, yer ayırttınız, geldiniz, almak zorunda değilsiniz. Ama burayı görmenizi tavsiye ediyorum. 199 bin lira peşinatla burası sizin olacak. Geri kalanını da 20 ay boyunca vade farkı, kur farkı olmadan ödeyeceksiniz. 20 bin lira, 20 bin lira. Valla al fırsatı kaçırma. Al buralar beklemez, bekletmeye de gelmez. Yine söylüyorum. Mahalle hemen yanı başımız. Mahallenin başında. Hızlı trene bindiğin zaman durakla aramız çok yakın. Asfalt yol yanı başımızda. Dediğim gibi komşuların hazır. Bugün inanılmaz derecede bir yoğunluk var. Gidin tapu dairesine bir bakın. Orada insanlar randevu almak için gerçekten gün bekliyorlar. Buralardan yer aldınız, aldınız. İstanbul'da yer olmadı. Ondan sonra Silivri'de alamadınız, yetişemediniz. Arnavutköy'de aynı şekilde. Bakın yine söylüyorum. Paran artacak. Yani bundan birkaç sene sonra, çok fazla değil, birkaç sene sonra buraları anlattığımda vay be bu fiyatlara vermiştim buraları diyeceğim. Ben Silivri'den 30 bin lira 40 bin liraya yer verdim. Şimdi alanlar milyonluk. Aynı şekilde söylüyorum. Bak Halkalı'dan 1000, hızlı tren projesi bir ay içerisinde açılacak deniliyor. Halkalı'dan 1000, 30-35 dakikada oradasın. Aracın olmasa bile uzak diye bir yer yok. Yani bugün İstanbul'daki herhangi bir metro hattına 1000, bir duraktan son durağa kadar git, daha uzun mesafede gidiyorsun. Güvence istiyorsan Radyo 2000 güvencesiyle yerler bizim. Şimdi telefon numarasını veriyorum. Yerini ayırt, pazar günkü ücretsiz servisimizle gel. Vallahi ne alırsan o kalıyor dediğim gibi. Borç sahibi olmadan da bir şey sahibi olamıyorsun. Ama ben seni kimseye minnet ettirmiyorum. Kredi çektirmiyorum, faiz uygulamıyorum. Gel gör seç,

0: projeler nadiren çıkıyor. Hem metrekaresi yüksek, tam 400 metrekare. Hem de elden taksitle. Senet de bu arada 199 bin lira. Evet, 199 bin lira. Peşinatımı getirin. Tek başınıza olmasa iki kişi gelin, ortaklaşa alın. Bilgi alın. Pazar günkü servisimizden yer ayırtın. Çünkü gün geçtikçe seçim şansınız da azalıyor. Önce gelenler en güzel yerleri kapıyorlar. Çoluk çocuk büyüyecek. Onlara bir gelecek. Paranız yastık yorgan altında eriyecek. Ona bir formül. Yani kısacası her türlü kazanç. Ve Radyo 2000 güvencesiyle. Şimdi 0-212-925-12-12 bir yerden başlayacağım de bugün. Evet, ben kararlıyım. Bugün bir yerden başlayacağım de. 925-12-12.
1: Tanıtıcı reklam.
0: Müsait değilsen de numaranı bırak. 925-12-12.

0: Sanatıcı reklam.
1: Sizleri Çorlu Ergene iğnelere götüreceğim. Burada tam 100, 200, 300 bırakın tam 400 metrekare neredeyse yarım dönüm yer vereceğim. Bakın şimdi 0 212 925 1212 telefon numaramız bu. 925 1212. Yerler bizim. Bizim misafirimiz olur musunuz? Gelin o toprağa ayağınız bir bassın. Almaya değil, görmeye, orada karar vermeye davet ediyorum. Bizim misafirimizsiniz. Hatta telefonlarda randevu alanlardan bir tanesi de benim. Bazen böyle tanışıyoruz. Dün mesela en son İlyas abimizle tanıştık. Burası tam 400 metrekare.

0: Adım at bir yerden başla, göreceksin her şey çorap söküğü gibi gelecek. 18 Ekim'e kadar burayı satışa sunduk. Şimdi 18 Ekim'i umursamayın. Neden biliyor musunuz? Her geçen hafta buradaki yerler azalıyor, seçim hakkınız da daha az oluyor. Geldiniz bir yeri beğendiniz, size şunu söyler arkadaşlarım, biz orayı daha önce verdik, bunu yapmayın. İşte biz en çok bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Geliyorsunuz bana 3 numaralı. Abi verildi orası. Verildi, erken kalkan kazanır. Şimdi çoluk çocuk büyüyor, kiracılık hayatı yaşamasın, en azından maddi bir kaynağı olsun, bir gelecek garantisi olsun gençler. Yani şu anda tarlanızı ekin, yaşlılık da var, ileride çoluk çocuk Allah kısmet ederse siz de bir yuva kuracaksınız. 199 bin lira tapunu E-Devlet'te gördükten sonra peşinat olarak bana veriyorsun, geri kalanını aydan aya elden taksitle senetle ödüyorsun. Bak, maaşına belki iki kere zam gelecek ama senin ödediğin para aynı olacak, artmayacak hiç. Biz ne diyorsak o. 0-212-925-12-12. Şunu yapacaksınız. Ben bilgi alacağım. Hayır abi, kiminle karar vereceksin? Eşinle mi, anneyle mi, babayla mı? Gel misafirimiz ol. Orada gör, toprağa ayağın bir bassın, kararı orada ver. Vallahi üşendiğimizden kaybediyoruz. Ben size söyleyeyim. Gideriz, yaparız, hallederiz. Sonra bir bakıyoruz, fırsat gelmiş geçmiş. Ne oldu? Keşke gitseydik. Ben çok keşkeler duydum. Ama keşkelere aldırmayıp gelip geçmiş geçmişte kaldı, biz yine de bir yer alalım deyip kendine göre uygun bir yer alanlar da gördüm. Biz servislerimizi ücretsiz bir şekilde götürüp gezdiriyoruz. Sonra kararı siz veriyorsunuz ve biz bu işin toptancısıyız. Aracı komisyoncu değiliz. Yani öyle 2000-3000 lira karlarla işte gel aman burasının abi ben kazanmayacağım yere yatırım yapmam. Sana da kazanmayacağın yere al demiyorum. Bak yine söylüyorum. Ulaşımı çok rahat. Güvence istiyorsanız 33 yıllık bir tecrübeyle, radyo 2000 güvencesiyle. Ya hani çocuklarımıza şunu söylüyoruz ya, bir mesleğin olsun, kolunda bir bileziğin olsun. Anne baba olarak kendimize de şunu söyleyelim. Ya bir tapumuz olsun, bir garantimiz olsun. Akmaz, kokmaz, değer kaybetmez, zaman aşımına uğramaz. Evet, köşede bir yatırımımız olsun diyenler, iyi bir yatırım yapmak isteyenler, tam 400 metrekare ve radyo 2000 güvencesiyle. Şimdi müsait değilsen de numaranı bırak, seni bu pazara ağırlayalım. Evet, bu pazar o pazar. Ben kararlıyım, bu pazar geleceğim deyin. Ya Allah ya Bismillah deyin, bir yerden başlayın. Vallahi ben neredeyse sizi zorla tutup kolunuzdan getireceğim. Çünkü oraya gelenler ya keşke biraz daha anlatsaydın, keşke daha iyi anlatabilseydin diyorlar. Ben de o zaman üzülüyorum. Herkes görsün istiyorum şu anda. 0-212-925-12-12 telefon numaramız. Müsait değilsen numaranı bırak, sana uygun vakitte arayalım. Ben pazar günü şu kadar kişi geleceğim demeniz yeterli. 0-212-925-12-12.
1: Tanıtıcı reklam. Alem Radyo 2000 dinliyor.

Radyo 2000 dinliyor.

0: Alem Radyo 2000 dinliyor.
1: Sıkıldım. Sen ayakta kaldın delikanlı.
2: Ha bu mu ayakta?
1: Siz Yaşar'ın çocukları mısınız?
2: Ay. Maalesef kesin bilgi be ablacığım.
1: Oldu. Ablacığım ne lan? Efkar benim adım. Efkar diyeceksin.
2: Ha. Efkar sensin. Efkar benim. Efkar bu. Efkar hepimiziz. Efkar hepimizin içinde. Ama canlısıyla tanıştığıma memnun oldum. Ben toprak.
1: Bizim milletimiz aşk fakir oğlum. İmkansız aşkların ülkesi.

0: Alem, alem Radyo 2000 dinliyor.
1: Ömür vermiş vücuduma, bir can girmiş boşu boşuna.

ömür vermiş vücuduma, bir can girmiş boşu boşuna, boşu boşuna, boşu boşuna.

denize gidiyorum. Karşılıksız bir aşka kurban ettim ömrümü. Toprak alsın benim de bu hazın öykümü. İşte gidiyorum. Gurbet yorgunu gövdemi çukura kim indirecek? Bu menfir cinayeti şimdi çıkıp kim üstlenecek?

türküyü söyleyecektim. Ve bir yayla rüzgarı şefkatiyle kirpiğinizin ucundan öpecektim. Bir masum türküydü sadece yüz binlerce mağdurun gönlünde. Belki söyleriz hep birlikte, belki mahşerin birinci gününde. Oysa nasıl sevmiştim hepini.

ayrılanlar bilirler ayrılığı. Sen benim eş ruhumsun, unutmuş olsan hissederdin. Unutmuş olsan yanımda durmazdı her sabah hayali. Seni görmek için geri geldim. Sen gideli çok olmuş. Nereye gidersen git, çantanda bir resmim, aklında gülüşüm olsun. Ben seni gerçekten sevdim. Bitmez demiştim, bitmedi.

0: yaşarsan karşıma çıkar mısın? Siler misin gözyaşlarımı? Tekrardan bana döner misin? Döner misin be gamsız?
1: Alem Radyo 2000 dinliyor.